Canım hey. Belimizde kılıcımız kirmani hey. Belimizde kılıcımız kirmani. Taşı döler mızrağımın.

divanelikte, içtim şarabını mestanelikte. Fırkların ceminde dara düş oldum. Fırkların ceminde dara düş oldum. Fırkların ceminde haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar. Dara düş oldum.

0: gazale düş oldum. Bir zaman gül için haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar.
1: Dost.
0: Zare düş oldum.